0: Çin Hint sınırının batı kesiminde şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. Haberler bültenimizin okunması sona erdi. Sayın dinleyiciler, şimdi Sevim Tuna'dan Ölümsüz Kadın şarkısı.
1: Je suis libre. Je n'ai pas peur. Plus vite. Encore. C'est trop difficile.